Fakat mağaranın yaşı. Fakat mağaranın yaşı. Fakat mağaranın yaşı. Fakat mağaranın yaşı.